Ara ara dil kısmete her ya sarı. Le cüker isken bile kavcı her yak dikşine peşadır me. Ara ara dil kısmete kurmuk keze çöle.

Çafkanin herimi bal freneko keşfeyi yenko İsrail'e de simani da gundavari navin al bakure konayteri de jide feriyo.

Şehte kesker ku Arman Javan havaldanan awa ku salen bijde bikijin qonaq hake bitavahi de kam bi rengi normal ben urumeta jiyane ve gerinin. Briz Arjan Sali saruk kumelayan avnetavayi lise ravşahayi şiro vekir ku derfeteke rastine u berdeste. Heye jubu ve gühesineke bilez bu qonaqa peşkeftin ali Suriye namaza bisaya çafkanya berdest. O bir

Karavanaki ji 1300 malbatin ve geriye yince devre kalmışlı o pekti. Dibin çavda eriye atıma saroketi de. Bu kodrisyon adına vera parızga haseki u helebede. Gişte devre frini. O aviyakaj di çırçuvaya havaldanin berdavamda jibuko. Hesin kirina ve geravalatiyan jibu ko sercihe variyan vare de kirin. Orey ve beriya da vira frini. Berpirsiyara hezna ulikaya hondur jefrini. Kolanya ka surakiya amuri kunu neriyan derya yiv karobarin jibaki yukar. Orey ve beriya rauşin arvati orey ve beriya karsata parasına sivir. Beşuansiyalin malbatan ve geriyan kiriye. Ev havaldanın bir armanca ki kurt kırına ko istiqrara u da bir kırına ve gira ve u rehiyaya ko şine yej bu heri meyvan jiden kirin. Du çerçoveye havaldanın baş kırına ko koy biyuna ko gishtiya ko zida kırına kaden ko kasede ko Meclis abajar o kabil bile despek o can çandına ko darin, servaya u darin ko, xalandine kadına vera navanda u leher u aduya ji aliyin kezine de navanda heremeyi ko, nakhaqiya da ko kriyev biji armanca ko baştkirina rauşa ko, estiklitika uç ko jingi haji saziyin gişteli heremeyi den girin.

Karavana gücü 1300 mal batın ve geriye yiyince devre kalmışlı o pekti. Dibin çavda eriye atıma saroketi de. Bu kodrisyon adına vera parızga hasekev helebede. Gişte devre frini. O evye kajlı çırçu veya havaldağının bir devamda jubuko. Hesin kirina ve geraval altıyan jubu kosarcihe var yan vare de kirin. Orey ve beryada vira frini. Berpirsiyara hezna ulikaya hondurca frini. Kolanya kansuraqya amuri kunu neryan derya yukaru barin jubaki yukar. Orey ve beryara uşin arvati orey ve berya karsa taparasından sivir. Beşuval ziyalı malbatan ve geryan kiriye. Ev havaldanın bir armanca ki kurt kırına ki istiqrara o da bir kırına ve gira ve o rehiyeye koşşine yecbu herimi vanji deyin girin. Çerçovaya havaldanın başkırına ko koy biyuna ko giştiya ko zedel kırına kaden ko kesede ko Meclis sabajar o kabil bile despe ko can çandına ko darin, servaya u darin ko, xalandine kadına vara navanda u leher u duya ji alin kadına navanda hereme ko, nakhiyada ko kriyev biji armanca ko baştkırına rauşa ko, estiklitika uç ko jinge haji sazi ingişte le hereme yedin girin.

Bûşiş adamam birine ko, serbazı yako birin buna ko, sivil anşer meze dike, koka ya koci helvesta haya haya dudu muara radike jirit kırna ko hamu, şiwayen ko tadırız tijiye tentu konu dikeji, oko sar sağıya hef habatiye khaj bu kom kırna Arabiya Suri reya ko, biriyara te zaman kirin, o hev ya khajı lezelez ko birindara ara dıxaza.

Ber dava var ya ko ben de hatırlı olsa pişti sağlam peşvaz ya liye kemiği ko. Barş ya kaş ya ko tanastiye ya ko il bajare ko veje ya berbe ko. İraq evde çakır ya pişti ki hiç tına kaşta ya ka bazırganiye ko le Romanya'ya da hatta. Uberek ya ko daran koji. Berkar ya bu ya ultimate tekniği ko yeksara pişti ko. Sekin amdına geçti ya ber evi bağla kirin. O ki amada kar ya jbu ko bekar kirina o bir akrik hatına ve jiko. Ve beje ya ber bi arman cavi ya davi veya. O ki gamaka abur ya kore liber ko vajandına tevgera. Der basbuna o vak hırtına bazırkan ya herimi disser suri reji vedike.

tayoduhu edi tarih khandakar ve nedeytayin iru nake sersalin ku diru pelin birinanda bu bina payi zeka zer havalin ku tariye khandina fincanan tejirun işine şevin zivistani yendirir berça vekata ya yakud naftuza hatira hatira hastini de vestiya vestiya udumana cehareyate cehareyate yaku tari ve şartine biskata teku berkina jinake nayi birate tu dikijen malki de buyi Ahinani

Ver dava var ya ko ben de atar tolsa yapış çiçerden sağlam peş vaz yali ya kemi ko. Barş ya kaş ya ko tanastiye ya ko ili bajare ko veje ya berbe ko. İraq ve diçakir ya peş çiçe hiçtin ha kaşta ya ka bazırgani ye ko ili Romanya ye de hata. U berek ya ko daran koji. Berkar ya bu ya u timi tekniki ko yeksara peş çiko. Sekin amdına geçti ya beri ve vağla kirin. O vaki amada kar ya jubu ko bekar kirina o bir akırık hatına veji ko. Ve beje ya berbi arman cavi ya davi veya. O vaki gavaka abur ya kore liberko vajandına tevgara. Der basbuna o vak hırtına vazirkan ya herimi disar suri reji ve deka.

Duvar Enojeniya Teknolojik de medit ku de sapanin dijital platformen ku danışinin terabiye serheylu sapanan peşgeştigin. Da ku stres u fukaran kim bekezi de bunak çe buye. Van amuran alikariya şıkandın adam xaya covaki girene u redana nekhoşan ku nefeniyate vahijre hetiya malan ku xa alikariye begerin.

Hani gelek hükümetten kanuni nu derxistine kucu bu şirketin sigortayı duxazin kule çunin derman kirna tendustriya deruni mina derman kirna fiziki bidin. Lvalatı me vazareti tendustriye xatin germ en pişkiriya tendustriya deruni despekirine u bernameyin hişyariya tendustriya deruni didibistan uzaningi halde hatina entregrekirin.

Seven Chaldeariad, Himasaro Ketide, Abu Kodrusion Adenavara, Parzga Haseke Helevede, Gishta Davra Frini, Uavieka Jichurchuvaya, Hawaldan Berdawamda, Jibuko, Hesin Kirina ve Geravalatian Jibuko, Serjehe Varian Varate, Kirin, Ureve Kolonya Kasurakya Amuri Kunu Nerian Delia Yukaru Barin Shivaki Yukar, Ureva Beria Roshan Arwati, Ureva Beria Karsata Parasna Sivet, Vishwasial Malbaton Vegerian Kiria, Wav Hawal Donald Barman Jacky Fort Kirina Kostakara, Uda Birkirina Vegera, Baurahia Koshine Yishbu Herimi Wanji Tinkirin. Du çerçoveye havaldanın başkırna ko, koy biyuna ko, gishtiya ko, zedakirna kaden ko, kesede ko, meşle sabajaru kabilbile despe ko, can çandına ko darin, servaya udarin ko, xalandine kadına vara navanda ule heru aduya ji alin kadına navanda heremeyi ko, nakhiyada ko kriyev biji armanca ko, başkırna rauşa ko, Estekletika uşko jinge hajı sazi ingişteli herime yedin girin.

Ver dava var ya ko ben de atar tolse piş çiçerden sağlam piş vaz ya liye kemi ko. Barş ya kaş ya ko tanastiye ya ko ili bajare ko veje ya berbe ko. Irak ve di çakir ya piş çiki hiçtin ha kaşta ya ka bazırgani ye ko ili Romanya ye de hata. U berek ya ko daran kuji. Berkar ya bu ya u timi tekniki ko yeksara piş çiko. Sekin amdına geçti ya beri ve vağla kirin. O ki amada kar ya jibuko bekar kirina o bir ekrik hatina ve jiko. Ve beje ya berbi armanca ve ya davi veya. O ki gabaka abur ya kore liberko vajandına tevgera. Der basbuna o bak hortina vazirkan ya herimi disser suri reji ve dike.

Ber dava var ya ko ben de atar tosa piş çiçerden sağlam piş vazi aleye kemiği ko. Baş ya kaş ya ko tanastiye ya ko il bajare ko veje ya berbe ko. İraq evde çakir ya piş çiçi hiçtin akaşta ya ka bazırganiye ko le Romanya ye de hata. Uberek ya ko daran kuji. Berkar ya bu ya ultimate tekniki ko yaksara piş çiko. Sekin amdına geçti ya ber evi vağla kirin. O ki amada kar ya jibu ko bekar kirina o bir akırık hatına ve jiko. Ve beje ya ber bi arman cavi ya davi veya. O ki gamaka abur ya kore liber ko vajandına tevgera. Der basbuna o bak hırtına vazirkan ya herimi disser Suriye rejiyi verdik ya.

Karavana girişi 1320 mal batın ve geriye yiyince devre kalmışlığı bekti. Dibin çaldı eriye atıma saroketi de. Bu kodrisyon adına vera parızga haseki u helebede. Gişte devre frini u aviye kajlı çırçuvaya havaldanin bir devamda jibuko. Hesin kirina ve geravalatı yan jibu kosarcihe var yan vare de kirin. Oraya ve beriyada vira frini. Berpirsiyara hezna ulikaya hondurca frini. Kolanya ka surakya amuri kunu neriyan derya yiyu karobarin jibaki yukar. Oraya ve beriyara uşin arvati oraya ve beriyya karsata parasına sivir. Beşuansiyalı malbatın ve geryan kiriye. Ev havaldanın bir armanca ki kurt kırına ko istiqrara u da bir kırına ve gira ve u rehiyaya ko şine yej bu heri meyvan jiden kirin. Du çerçoveye havaldanın baş kırına ko xoya biyuna ko gishtiya ko zedal kırına qadın ko kasede

Ver dava var ya ko ben de atar olsa peş çiçerden sağlam peş vaz yale kemiği ko barşıya karşı ya ko tanastiye ya ko ili bajare ko veje ya berbe ko İrak evde çakır ya peşti ki hiçten akışta ya ka bazırganiye ko ili Romanya ye de hata o berek ya ko daran koji ver kar ya bu ya o timi tekniki ko yak sara peşti ko Sekin amdına geçti ya beri ve vala kirin. O ki amada kar ya jibu ko bekar kirina o bir akırık hatına ve jiko. Ve beje ya berbi arman cavi ya davi veya. O ki gamaka abur ya kore liber ko vajandına tevgera. Der basmuna o vak hırtına vazirkan ya herimi disar suri reji vedika.

Ali Antalya ile Gelco Vezir-i Derbaiye Türkiye Hakan Fidan Usaroke ko ko teşekkil ya kadar ko istihbarata Türkiye ko İbrahim Kalan ra ko jüviya pek ani Obama da buna Vezir-i Derbaiye sadaşı bani Saroke ko dazgaha ko istihbaratiye El Hüseyin Selami.

Çafkaniyen herimi desni şankırın kuvvetgara mevanin aburya herimi lugunden ciran ve jandiye. Be geç buna karsaziyen ku kelupelin perave u kharinin gevneşopi dufroşin. Çalak vanan bankirin ku goleji qireciya vare parastin u peşi lumasi gırtına zeyde vare girtin. Da ku av çafkaniye xozayi jibu nüfşin peşaroji vare parastin.

Kulina makanizma yen bu bandur jibura kirana wano misu ger kirna awleh ya kesin kuvedi gelin jihade ve qatantin. Dijivini de her o hale ser mijara vala kirna bara gehin leşkiri jigundan, da kun işte cihan bi awlehi ve gerin mal, uzevin khaha da axaftin.

Lekulina makanizmayı bu bandurcu burakırına uanı müsugerkirna avlehya kesin kuvveti gelin jihade ve qatantin. Dicivini de her o hali sermijara valakına bara gehin leşkirici gündan, da kunişte cihan bi avlehi ve gerin mal, uzevin khaha da axaftin.

Çafkaniyen herimi desnişan kırın ku vegera mevanin aburiya herimi lugundin ciran vejan diye. Be geç buna kar saziyen ku kelupelin perave u kharinin gevneşo bi defroşin. Çalak vanan bankirin ku goleji qireji ya vare parastin u peşi lumasi girtina zeyde vare girtin. Da ku av çafkaniyen khozayi jibu nifşin peşaroji vare parastin.

Sancan Sahne Rejiye Kon, Av Davlet Ya Fatih Brular Ko, Fatih Brular Ko, Şiir Ya Da Lesser Ko, Encumen Ko, Mühtum Aliye Ko, Lesser Ko, Berazin Bazarin Ko, Rejiye Yen Ko, Cihane Ve Tekeskir Ya Ko, Nav Gırtına Ka Ko, Tan Ba Ga Ba Ka Ko, Hürmuz Ya Ve Jibide, Sedama Ko Bilind Buna, Bahaye Ani Rejiye, Bawa yeki berbe çavu ve jiku dast nişan kriya kodu ve amada kariyaj bu ko berdavamiyan istika karira kodu bazarında ko binkirin je bereko aluzi ko dengi jiya ko joto politikin en kona hav haru haji gotiya ko tahmini naha nişan deden ko ve gara asta berheminin ko reruj hilatan avin jubu ravşa ko beryariya şerbe ko neziki dursalan jiye bekşina. Thank you.

duvarı. Duvarı ku ve bijartına bu kanda. Gutineka geliri heye. Dibije, eğer ku jineka ku peyvadar da hazir. Jihoza rujaka bibe. Au kaneku ahaka ku jihoza biyani bedengji pike. Ujin, jihoza şahaji ku çelenge. Jin, şikakiyajı ku aliye ku cemiriya ku mevandariya u şevekirinadeji ku kapaniyajı ku jina biyaniji nisane dengeke. Uku, pejanduriya jide kutu ku evji tiştajbu ku hatire ku eşandına umruven ku huza biye hatiye kutu. Upergodin jijbu ku khastına keçan hene. Veki bala khabite kudi dibeku qihza keça ku ma khaza kha. U diyaweji bkhaza u herveki din. U her aliye ki. Bukaka kha. Liko hespeki dikere mirovan ve hinjişko şineye gond ve dorako hespereji diketin. Odu çunciheko gühertina tişte per balkiş. Ulu vırji çeydi bu. Kocaran her. Her aliyeki lincile hajiko diskinin. Uda khastin aliyen dinjiko beravavaji vare. Ucaran jijininko aliyeki dici defko davetin her. Udu bu sedema kuna buna berdale. Yan ji koj bu ko tınazaniya aliye ki idradı bu. Ubuk ji aliye din ji deravandına evji tıştaji heremi bistrana oko tikramaniye şiraniye obalki şiye dahatin kirin. U her vaha ji aliye ki pesnan juanen oko zenciyen bukako hajidi da. U bukşi ji aliye din ji xudiyan ko direqisi u dikirin li her demin ji ko guhurtina diçû serê.